Bakın elin kıyıda baklonum bir yot baklon imiş od barotkay sredin kıyı i kapuyu kıyı sigo başı par.